içeri çok buca kopmarı laşkarıları bir baranoşa bir vakti kadı yoluşu çok boma rak kanaca kıdaki at kanaca tarpor çok içeri çok buca kopmarı laşkarıları bir baranoşa yadır katabalar çilo şabar şişe batamayı